Kavala Şişe Kadavra İncil'deki efendim gerçekten. Kavala Şişe Kadavra.